0: Akbar Khomeini! Akbar Khomeini!
1: Akbar Satangar! Çeşah başı çerahla!
2: Akbar Satangar! Çeşah başı çerahla!
1: Akbar Satangar!